Arsenalu umma batino sahale ni fra ni pagidense batino zubie ende yero usama batino sahuna yetia ebe umasa mungina yebe yenu tuose empire hunko.

Sen de nereye gelirsin? Sen de nereye gelirsin? Sen de nereye gelirsin?

fear me na day. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi swa enye ye. Onu ni a onu samfa. Na day ni kampu onyami ego ma kura wehi biya si wani kura no adeni ma. Se na day oba mi eni na pomuni a chine di na ye yini ya. Odi ya baba kutu yangu ni mbiye na mwati.